0: next week. Same time, same place.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
1: The soundtrack of your nightlife.

303. Baseline takes control. Rolling 303. Baseline takes control.

soul.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
1: Saat 8.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
5: Metro FM.
6: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Reklamlar.
1: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epifone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM

Metro FM'de limitsiz hit müzikler. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda. Akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM'in dijital ses kalitesiyle.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Türkiye'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar.
2: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
3: Limitsiz

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Bu programda
0: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20 başlıyor.
6: Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Merhabalar, ben Cengiz. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de geri sayım yapacağız. Önümüzdeki dakikalar boyunca en çok sevdiğiniz o 20 şarkıyı arka arkaya radyonuzda çalacağım. 2026 yılının 39. haftasında listemizde bu hafta yepyeni bir şarkı var. Bir şarkı Tame Impala ve Ginny'den Dracula da 24. haftası sonunda listeyi terk etti. Hadi o zaman 20 numaradan geri sayıma radyonuzun özel şarkılarından bir tanesi Jerry ve The Jam'la başlayalım.
2: 20 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde 17 numaradayız. 6. haftasında Peggy Goo Ira Star'la birlikte bu hafta bir basamak daha yükseldi. Woman geliyor.
0: 17 numara.

0: Top 20 listesinde 16 numaradayız. Geçtiğimiz haftadan bu hafta 3 basamak düştü. 7. haftasını tamamlayan ikili Elemental 11.5 ve Sophia Reis. Final Minutes.
1: 16 numara.

Metro FM Top 20 listesinde zirveye yolculuk yapıyoruz. Ben Cengiz, bu harika şarkıları sizler için çalıyorum. 15 numaradan haftanın yepyeni ve tek girişi Terry Swings'ten geliyor. Remix ile Mr. Know It All bu hafta 15.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: reklamı. Metro FM.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
2: Metro FM Top 20 listesinde adım adım ilerliyoruz zirveye doğru. Her şarkı biraz daha yıldızını parlatıyor. 13 numarada geçtiğimiz haftanın 17 numarası var. Hızlı bir çıkışta ikinci haftasını tamamladı. Jamanti, Budmoye.
1: 13 numara.

0: Metro FM Top 20 listesinde 11 numaradayız. 9. haftasını bizimle tamamladı. 2 basamak gerilese de hala sevenleri oldukça fazla. Fat Papi radyonuzda. Freaked Out.
1: 11 numara.

balkona birazdan adım atacağız. 10 numaradan önce buraya kimlerle geldik? 20 numaradan bakalım mı? 20 numara Jerry, The Jam. 19 numara H, R&B, Ring My Bell. On 8 numara DJ Goja, Mi Chico. 17 numara Peggy Goo, Ira Star, Woman. 16 numara Lament 115, Sophia Reis, Final Minutes. 15 numara haftanın yepyeni girişi Teddy Swims, Mr. Know It All. 14 numara Bia, We Go On. 13 numara Jamanti, Good Morning. 12 numara Skater, Dance.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

0: Metro FM Top 20 listesinde 7 numarada haftanın çıkışlarından bir tanesi. 3. haftasında ilk ona hızlı bir giriş yaptı La Cazette ve Guendo birlikte. Low.
1: 7 numara.
2: Oh, my soul is a kimish, I've been missing, they need to

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: En kolay yol.
1: Reklamlar.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
0: Metro FM Top 20 listesinde 6 numaraya geldik bile 11. haftasını tamamladı. Lovix geliyor. Don't Tell Your Dream. 6 numara.

0: bulabilirsiniz. Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
0: Metro FM Top 20 listesinde ilk üçe adım atmak üzereyiz. Zirveyi görüyorum ufukta ama bir numaranın değiştiğinde haberini vereyim. 3 numarada 8. haftasını tamamlayan ve geride bıraktığımız haftaları zirvede tamamlayan Imelle Angel'ın o harika şarkısı var. Bad Times.
1: 3 numara.

0: numarayı birazdan duyacaksınız. Öncesinde önümüzdeki haftalarda listede olmasını tahmin ettiğimiz aday şarkıları dinleyelim.
1: Gelecek haftanın adayları Metro FM Top 20.
0: Listemizde

Sesinin zirvesinde yepyeni bir numara var. 3 numaradan 1 numaraya yerleşti 8. haftasında. Temper City, Self Aware bu hafta listenin 1 numarası. 1 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 sona erdi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro. Metro.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: She for the streets.
1: Adam Deep.
2: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
3: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.
2: Un, dos, tres. Un pasito para...

0: Puşular için alyans.com.tr.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İstanbul. Always metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever metro.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz gitmiş.

0: Reklamlar.
1: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: bir reklam.
1: Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. We were

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epiphone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.
2: Metro FM. Enerjik. Dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Left right, don't stop. One time fine, come back it up. Left right.

Limitsiz hit müzik. Metro FM.

Vibes. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İstanbul. Always metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever metro. Metro. FM. Non-stop metro.
5: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
6: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'tan herkese merhaba, ben Emirhan. Metro FM'de bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılış şarkımızı Shazam listesine giren top taze bir şarkıyla yapıyoruz. Alternatif pop dünyasının önde gelen isimlerinden Tame Impala'nın Loser şarkısıyla programa başlatıyoruz. Küçük bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Kevin Parker geçtiğimiz günlerde verdiği radyo röportajında şarkının o funk bass hatlarını tasarlarken Türk Anadolu Rock efsanesi Barış Manço'dan esinlendiğini açıklamıştı. Son dönemlerde kendisi o yılların şarkılarından çok ilham aldığını söylemişti. Bu bilgiyi verdikten sonra programı başlatıyoruz. Tame Impala Loser şarkısıyla Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Shazam Saz devam ediyor. Şimdi sırada ürettiği duygusal altyapılar ve pürüzsüz vokal tasarımlarıyla dinleyiciyi adeta büyüleyici bir gece yolculuğuna çıkaran bir isimle devam ediyoruz. Email Angel ve şarkısı Bad Times aylardır aslında Shazam listesinde kalmaya devam ediyor ve bu hafta da kendisine yer bulmuş durumda. Email Angel Records etiketiyle çıkan şarkı orijinal sürümün yanı sıra platformlarda farklı versiyonlarıyla kurgulanan viral bir kliple birlikte özellikle Deep Mood 2026 çalma listelerinde kalmaya devam ediyor. Şimdi ise şarkıya geçiyoruz. Email Angel Bad Times.

bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfediyoruz. Şimdi sırada geçtiğimiz hafta listeye yeni girmişti ve bu hafta da kaldığı yeri korumaya devam ediyor ve listede kendisine yer buldu. Kimden bahsediyorum? Jwet ve şarkısı Timberlake. Şarkı özellikle sosyal medya mecralarında çokça videolarda yer buluyor ve küçük bir tahminle uzun haftalar listede kalmaya devam edecek. Jwet, Timberlake şarkısıyla Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
2: Limitsiz

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Saz devam ediyor. Metro FM'in vazgeçilmez şarkılarından biri var şimdi sırada. Kimden bahsediyorum? Slater ve Dance. Aslında yaz ortalarında çokça plaj partilerinde yer bulmuştu kendisine. Sonbaharın gelmesiyle biraz daha aslında ivme kaybetmiş olabilir ama şarkı bu haftada Shazam listesinde kendisine yer buldu. Slater, Dance şarkısıyla Shazam Stars'la.

Şazamsız devamlı. Şimdi sırada Sesile o muazzam duyguyla değil, sahnedeki devasa enerjisiyle de stadyumları ve müzik listeleri baştan sona sarsan bir dev isim var. Kimden bahsediyorum? Teddy Swims ve şarkısı Mr. Know It All. Ama o şarkının remix versiyonu Metro FM'de vazgeçilmez durumda. Şarkı bu hafta listeye girdi, uzun haftalarda kalacak gibi görünüyor. Teddy Swims ve şarkısı Mr. Know It All remix versiyonu Metro FM'de.

0: Shazam Stars.
1: Reklamlar. Metro FM'de Cuma ve Cumartesi geceleri dans ve müzik dünyasının dev isimleriyle unutulmaz bir hafta sonu.

0: Sonu sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

az devam ediyor. Haftanın en çok şazamlanan şarkılarını bir saat boyunca birlikte keşfediyoruz. Şimdi sırada 2026 en çok konuşulan, en karizmatik ve karanlık indie rock rüzgarının isimlerinden bir tanesi. Temper City, Self Every şarkısıyla Metro FM'de.

Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Saz'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere Pia'nın We On Go şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Shazam Stars. Shazam Stars sona erdi.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sie ist verliebt in ein G. Oh, Marjolisa Kimmich habe mich in seine

0: Mamacita. Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM. Hamburg'un

Resurrected right now.

right now.